rahmet yemişsin üreyim. Çok sen parı olma bizse. Minimse, bu ne mi besye? Enfa onu diye kosu. Bu ne mi besye? Bu ne sinikreye?

0: umujyanama etipimu
1: esisiyeye batumye mayenya byinshi
2: kra24.com we speak the capital mwene ubana.